0: radial.
1: Yo creo que nos está jugando Kikiriwiki.
0: ¿Eso qué es?
2: ¿Qué significa?
0: Sí, no tengo idea de qué.
1: Bueno, eso significa que me está jugando sucio. O sea que como que sí, pero que no.
2: Maxi canta, ¿eh? Como que ya lo alcanzó a escuchar. Que sí canta. A ver, bájale la música y cántanos.
3: Está entonado,
0: ¿eh? Sí, me da pena.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,